0: Ana sizge kişiler müzik şerperey. Bir işte enerimizi bilen bir. Köngül açıyla hem de.
1: Bu da. İşte enerimiz kılı.

0: 我的琴声呜咽，我的泪水全无。在阿瓦提与阿利亚斯的舞蹈一样，麦麦提阿迪利的热瓦府琴声同样是麦西莱府上不可缺少的环节。
1: Нам бро мушу мастеп мастеп кисти мастеп укуп ушира ва кызып кел атамны шул бир хотара ва кен хотара упни уни тингелтеп ондики нек хел чон болду муну роп алдым бу минике неме тунже немемни козгашам дем шу Абдукадир Мусамалым бир тойда оксу сенет мектебине бүттүрүп келип бир тойда саз жеп чукулугун бир чырай ишинип кептикен шунду башлап мага Şu adam bir ilham çolup ondaki ravap aldım, ravap kızık kılıp.
0: 形制多样、造型各异的刀郎热瓦谱是刀郎人不断改进乐器制作的真实写照。最早的刀郎热瓦谱是用一整块桑木挖制而成，共鸣箱为扁圆形，正面蒙以驴皮、马皮或蟒皮，体积硕大，与古代的曲项琵琶相似。随着时间的推移和制作技术的提高，为了携带和演奏方便，形状也演变为半葫芦形。弹琴先要学会制琴，在地广人稀的新疆，这是一种古老的艺术传承方式。
1: Bu dolar yapmıyordu bu 13'ten şu 18 geçe müzik tarihi. Ama bu tarihin her bir tarihin ilgi ama o 7 ahın demiz demiz. 9 ahı do re mi fa sol la şi do leydan ahın var mı? 7 ahın var mı? Şunun tuluk çürge bu. Bu simi tuluk var şu okurtlaştırıp mavaki gitarın simi dek. Okurtla asaslık tarihini bir tarihini mın çıkarsa. Mesela mava Klasik sazla bu bir kalıp mangam bilen mavi dolar oldu. Bu mu özünün yolu da bir alıp gidip bir kuşuldu ki. Bu ne ahını sızın boyunca. Bunun şu ama perdesi onun yanında mavi klasik sazlığının ki perde oldu ki. Bunun perdesi yok. Şuna çelişik teske bu. Bunu da şu ahını sızınca tayinip çanmasa bu mayıp geçiyor.
0: 在制作琴的过程中，演奏者会加入自己对于音乐的理解，同时也会根据自己的风格来设置琴弦的多少。这样制成的琴，每一把都是不一样的，每一把都有属于自己的生命。
1: Bu alıkı ahanın tutuğa gamble ama uslup mu alıkı hakkında sazını nakşını kim erkanda bırakı nakşı gelin mi bir nakşı et uslubu boğandık bunu mu dolan uslubu da dolara o uslubu da bulmuşsa bu ahanın vital tarihleri çıkan bilen dolar o uslubu bulmaydı.

0: 能歌善舞的阿利亚斯是线上有名的舞者，同时也是刀郎麦西莱甫的国家级传承人。
1: Benim ustazım Abdülkadir Musa bu şu 67. yılmış medeniyetlilikte işte Çin sinet etirtini bir tarihtip yezde tarihtip etken çok kızım bir tarihtip. Kandıgın bulanı yezde minden uktuştup yezde teklif edip yani uktuğa vaktinin yüzde ben şu malum ustaz tutup.
0: Bir 午休时间，西瓜和馕是典型的新疆地头式快餐，新鲜解渴又顶饿。烈日下的棉田一望无际，一朵朵的手工采摘令人颇为烦闷。

0: 琴声呜咽，我的泪水全无。在阿瓦提与阿利亚斯的舞蹈一样，麦麦提阿迪利的热瓦府琴声同样是麦西莱府上不可缺少的环节。
1: Нам бро ну шу мектеп мектеп ишти мектепти укуп ушироп кызып келип атамдын шу бир хотароо экен хотароопни муну тингилтип ундикине хел чоң болду муну роп алдым бу минике эмне тунжи эмнемди козгашам дем шу Абдукадыр Мусамал бир тойда оксу сенет мектебини бүттүрүп келип бир тойда саз жеп чукулугун бир чыралык ишинип кетти экен шунду башлап мага şu adam bir ilham çulup onu diker ravap aldım ravap kızıp kılıp
0: 形制多样、造型各异的刀郎热瓦谱是刀郎人不断改进乐器制作的真实写照。最早的刀郎热瓦谱是用一整块桑木挖制而成，共鸣箱为扁圆形，正面蒙以驴皮、马皮或蟒皮，体积硕大，与古代的曲项琵琶相似。随着时间的推移和制作技术的提高，为了携带和演奏方便，形状也演变为半葫芦形。弹琴先要学会制琴，在地广人稀的新疆，这是一种古老的艺术传承方式。
1: Bu dolar okuyamdı bu 13'ten şu 18 geçe Uzge tarisi Ama bu tarihin her bir tarihin ilgi ama o 7 ahın demizde mesela 9 ahı Doğrayı mı ifa sola şey do Leydan Ahın var mı? 7 ahın var mı? Şunun tuluk çürge bu Bu simi tuluk var şu okurtlaştırıp mavaki gitarın simi dek Okurtlen asaslık tarihini bir tarihini mun çıkarsa Mesela mava Klasik sazla bu bir kalıp mangan bilen mavi dolar oldu. Bu mu yüzündeki yolu da bir varlık gitti, bir kuşul diye. Bunu ahang sizin boyunca. Bunu şu ama perdesi onun yanında mavi klasik sazlığın ki perde oldu ki. Bunun perdesi yok. Şuna çelişik teske bu. Yani, bunda şu ahang sizin boyunca tayinip çanmasa bomayıp geçiyor.
0: 在制作琴的过程中，演奏者会加入自己对于音乐的理解，同时也会根据自己的风格来设置琴弦的多少。这样制成的琴，每一把都是不一样的，每一把都有属于自己的生命。
1: Ahang tutuyorum bile ama uslup mu? Yani sazını, nakşını kim her kanda bırakır, nakşı gelen mi bir Nakşet uslubu boğandık. Bunu mu dolan uslubu da dolara op uslubu da bomsa bu ahan vital tarihler çıkagan bilen dolar op uslubu bomaydı. Bunun cık kıyışlıklar oldu.